0: 98.1, lo máximo.
1: Cerras ya con 39 minutos.
2: Seni gördüm, seni dinledim. Yürek soğuyor, seni dinledim.